Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bunlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

alan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

12 Ağustos sabahından herkese günaydın. Bugün çarşamba, sevdiğimiz şarkılarla haftanın ortasına duygu dolu bir başlangıç için Slow Türk'te buluştuk. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat günün ilk yolculuğunda sizlerleyim. Mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla
1: mutlu uykular. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bazen hayata sadece gördüğümüz yerden bakıyoruz. Bu da hiç değişmedi diyoruz mesela. Belki de değişiyordur ama bize göstermiyordur. Ağaç yapraklarını döküyor, biz eyvah ne oldu diyoruz. Oysa belki sadece biraz hafifliyordur. Bir şey yükselmiyorsa belki derinleşiyordur. Eğildiyse illa kırılmış değildir. Meyve vermediyse hemen telaşlanmamak gerek. Belki daha mevsimi gelmemiştir. Kısacası her şeyi gördüğümüz kadarıyla değerlendirmeyelim. Çünkü hayatın en güzel gelişmeleri bazen gözümüzün görmediği yerlerde oluyor.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmekte. Güney bölgelerde biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü ise kuzey kesimlerden başlayarak sıcaklıkların azalması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda bugün kuvvetli yağışlar görülebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. Bunun dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Günaydın herkese.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'ta ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Çevizli Bağ ve Zincirlikuyu yönlerinde yer yer yavaşlamalar yaşanırken, TEM'de Mahmut Bey ve Gazi Osman Paşa çevresinde akıcılık zaman zaman düşüyor. Anadolu yakasında Kartal Bostancı ve Kozyatağı kesimlerinde trafik yoğunlaşıyor. TEM'de Sancaktepe'den Ataşehir yönüne kadar araçlar yer yer yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksi yönde her iki köprüde seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Hayatın bazı dönemleri var ki yapmamız gereken şey daha fazla çabalamak değil de bırakmak. Hayatımızdan gitmesi gereken şeyleri tutarak gelmesini istediğimiz şeylere engelliyoruz aslında. Bir kapının açılmasını istiyoruz ama ellerimiz hala kapanmış bir kapının üzerinde. Yeni bir başlangıç diliyorsak zihnimizin eski bir hikayeyi tekrar tekrar anlatmasına, yaşamasına izin vermemek gerek. Bazı şeyler ancak eskiyi bırakınca olur. Biliriz aslında bunu, biliriz de bazen hatırlatılmasına ihtiyaç duyarız. İşte o gün bugünse ihtiyacımız karşılanmış olsun. Günaydın herkese. Gözler.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yavaşla mutlu uykular.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gelin bu sabah umutları güncelleyelim. Hani kalbimizden geçenler olsun istiyoruz ya, olmuyor bazen, sitem ediyoruz kadere. Belki de hayat bizden bir şeyi esirgemiyordur. Onu taşıyabilecek hale gelmemizi bekliyordur. Bu yüzden olmayanlara, kaybettiklerimize gelin bugün biraz daha farklı bir pencereden bakalım. Ve kapanan kapıların son olmadığına inanalım. Yalnızlığın insanın kendisiyle yeniden tanışabilmesi için hayatın verdiği sessizlik olabileceğine inanalım. Ne dersiniz?
1: Belki haberin yok.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Cevizli Bağ ve Zincirlikuyu yönlerinde yer yer yavaşlamalar yaşanırken, TEM'de Mahmut Bey ve Gazi Osmanpaşa çevresinde akıcılık zaman zaman düşüyor. Anadolu yakasında Kartal Bostancı ve Kozyatağı kesimlerinde trafik yoğunlaşıyor. TEM'de Sancaktepe'den Ataşehir yönüne kadar araçlar yer yer yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde akıcı aksiyonda her iki köprüde seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali.

Dinleyenlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekil.

Slow Türk'te sevdiğimiz şarkılar, sakin ritimlerle merhaba dediğimiz gün 12 Ağustos Çarşamba. Ben Didem, günün günaydınları için hazırım. Siz de bu sabah bize mesajınızla ulaşmak istiyorsunuz.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
4: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
5: Rota oluşturuldu.
6: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekil.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi İş

Snow Türk'te yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Afganistan'da bizleri dinleyenler var. Sevgiler göndererek armağan edelim bu şarkıyı. Aramıza yeni katılanlardan biri Ankara'dan Cem. Bu şarkı ona armağan oluyor. Bugün binicilik sınavım var diyen bir dinleyicimiz var. Ona da şans dileklerimizle armağan olsun şarkımız. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenli

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: de bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
3: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
4: Rota oluşturuldu.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, yeni güne günaydın demeyi sürdürüyoruz. Bursa'dan Dilek bizlere ulaşmış. Sabah alarmlarını unutturup güneşin doğuşuna hayran bıraktıran ikinci baharım Mehmet için istiyorum diyor. Ne güzel bir tasvir bu böyle. Sivas Gemerek'te Eyüp bizi dinliyor. Ülkenin güzel insanlarına armağan olsun demiş. İstanbul'da ofiste Pelin ve Taner dinliyorlar. Bu şarkı onlar için de olsun. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Snowtürk'te günaydın mesajlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Ebru demiş ki günümü aydınlatan, hayatıma renk katan, aşkıyla gençleştiren eşim Behzat'la mutlu bir ömür diliyorum. Güzel dilekleriniz gerçek olur umarım. Şarkımız size armağan olsun. Ankara'dan İlhami için çalacağız bu şarkıyı. Kadir Dubai'den Hatay'a Erdal Ceylan'a armağan ediyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz Zeynep de yollarımız ayrılmış olsa da kalbimden ayrılmayan canım Çağrı'ya armağan ediyorum demiş. Siz de kalbinizden geçenleri, günaydınlarınızı paylaşmak isterseniz bize yazabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız. Belki

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

Dokuzuncu saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. İnegöl'den Serpil, yarım kalan aşklara benden bir şarkı armağan eder misiniz demiş. İletmiş olalım. Füsun'a armağan edelim. Muğla'dan Hanım Erol ve canı için olsun bu şarkı. Kayseri'de bir moda evinde bizleri dinleyen Şerife Demir Bilek, tüm meslektaşlarım için çalar mısınız demiş. Zeytinburnu'ndan Bahar da bilgisayar başında dinliyor. Çok sevdiği annesine armağan etmiş. 549-659-66 çift 0, siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunuyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

JoyTürk'te bu sabahın son günaydın mesajlarına şimdi sıra geldi. Ankara Eryaman'da bizleri dinleyenler var. Özel eğitim merkezinde çalışıyorlar. Bu şarkı onlara armağan olsun. Fatih için çalalım şarkımızı. Adapazarı'nda Sami ve Nur bizleri dinliyorlar. Bu şarkı onlara armağan oluyor. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de çalalım şarkımızı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Haftanın ortasını, çarşamba sabahını karşıladık Slow Türk'te. Sevdiğimiz şarkıları dinledik, umutları tazeledik. Gün yavaş yavaş öğleye yaklaşıyor artık, saat 11'e geliyor. Ben Didem, zaman bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenli

Ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ayrılık Zor ve Tarkan radyonuzdaydı. Slow Türk'ten merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Haftanın tam ortasında çarşamba gününü yaşıyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Yine en sevdiğiniz ve sizlerin göndereceği sesli mesajlarla yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
6: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Aslında Değilim isimli şarkıyla tanıdınız onları. Mebrur Eden bahsediyorum. Bu kez tarifi yokla radyonuzdaydı. Slow Türk'te birazdan istek hattımız devreye girecek ve sizler de mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Ama öncesinde yalın burada. Görün.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.

0: reklam.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Gülben Ergen ve Oğuzhan Koç, aşkla aynı değil radyonuzdaydı. İstek hattımız artık devrede. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tıpkı böyle.
1: Merhaba Haluk, nasıl, iyi misin? İzmir Torbalı Ayrancılar'dan Fatih Zengin ben. Senden rica ediyorum, Tan Taşçı'dan Yok Başka Hayalimi çalarsan beni çok mutlu edersin. Özel kişiye armağan ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim Haluk'cum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: Blok 3 Sebebi Yar'la radyonuz saydı Sol Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Sol Türk.
0: Merhaba.
1: Eskişehir'den tüm Sol Türk dinleyicilerine ve eşime selamlar. Sizden eşim için Semih Cenk'ten Sende Kalmış parçasını istiyorum. Herkese iyi eğlenceler dilerim.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Hadise Arabini'yle radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez Hatay'dayız.
1: Hatay 4 yolda çalışan tüm sağlık personeli adına "Buray sen sevda mısın yoksa yalan dolan" şarkısını çalar mısınız lütfen?
0: Tüm sağlık çalışanlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

0: Sen sevdamısın ve Buray Slow Truck'teydi. Ferhat Göçer istekleri var. Önce bir dinleyelim.
1: İyi günler Suat Faris. Ben İstanbul'dan Nelly. Rica etsem Ferhat Göçer'den çalar mısınız? Ali'ye gelsin.
0: Peki bir başka Ferhat Göçer isteği.
2: Merhaba, iyi günler. Ferhat Göçer'den Takvim şarkısını çalabilir misiniz? Tekrardan teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.872 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.785, çeyrek altın 11.506 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank. Pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot garaj, oto ekspertiz.
6: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

0: Doğu Sivek ve Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Müslüm Gürses isteği var.
1: Merhabalar, Müslüm Gürses'ten sigarayı çalar mısınız?

0: Bir isim Müslüm Gürses Slow Türk'teydi. Aşkın frekansında Ankara'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: İyi günler. Ben Ankara'dan Seda. Acı olduğundan ihtiyacım var şarkısını. Canımdan çok sevdiğim işim için istiyorum. Seni çok özlüyorum sevgilim.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ersay Üner selamla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar, iyi çalışmalar. Oğuzhan Koç'tan Yüksük adlı parçayı çalarsanız çok seviniriz. Yedinoğlu Servis ve öğrencileri için, Slow ailesi için istiyoruz. Çalarsanız çok memnun olurum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

0: Candan Erçetin o sevilen şarkılarından bir tanesi Gamsız Hayat. Radyonuzun Haydi Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhabalar, iyi günler Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Çok sevdiğim eşim Filiz için Mehmet Erdem'den Sensiz Ben Olamam şarkısını istiyorum. Teşekkürler.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: birlikteyiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Hande Ünsal Umurdoğma gel de Slow Türk deydi. Sesli mesajlarda Zinet Sarı isteği var.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Canım eşime ve Slow Türk ailesine Zinet Sarı'dan Daha Nasıl Sevebilirim şarkısını istiyorum. Herkese kolay gelsin.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Can Ozan acıtır gibi severek geride bıraktığımız isimde 13.41 oldu saatler. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Biz de dinliyoruz.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Ben Salih'den Çengül Duman. Ben Loncalot'ten Sende Yaram Var parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Tüm sevdiklerim ve özel birisine.
0: O zaman Sende Yaram Var'la Loncalot'i Slow Türk'te.

0: Yıl 2008, kendini bize tanıtan şarkısı büyük insanla Gökhan Türkmen, radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Erzurum'dayız.
1: Haluk Bey kolay gelsin. Erzurum Uzundere'den Meral Akpınar, Sezen Aksu'dan Son Bakış adlı parçayı çok sevdiğim birine göndermek istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 1.3 Kırgınım'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Duygu ben. Sizden Deniz Seki'ye Suya Hapsettim şarkısını rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.

0: Çünkü ben seni suya hapsettim. Deniz Seki. Radyonuz saydı. Şimdi bir kemençe sesi duyalım. Bir Karadeniz yöresine gidelim. Trabzon'dayız.
1: Biz Trabzon'dan Ege. Bugün bir farklılık yapıp farklı bir şarkı istemek istiyoruz. Ege'nin babası şu an il dışında çalışıyor. Ege babasına şarkı hediye etmek istiyor. Yüksel Baltacı'dan Senin Canın Sağ Olsun.

0: kurallarını sunar.
1: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: Yalın radyonuzdaydı Slow Türk'te. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba sevgili anneciğim Ayşe için Mor ve Ötesi'nden Küçük Sevgilim şarkısını armağan ediyorum. İyi dinlemeler.
0: O zaman biz de çalıyoruz Mor ve Ötesi. Küçük Sevgilim Slow Türk'te.

0: Yıl 2006 Büyük Düşler isimli albümlerinin en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Küçük Sevgilim, Mor ve Ötesi radyonuzdaydı. Slow Türk'te İzmir'deyiz.
1: Merhaba Ali abi, İzmir'den Murat ben. Zeynep Bastım Çalan.

0: Ultrashen.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
3: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Deriplüman Aleyna Tilki, sana güvenmiyorum'la Slow Türk'teydi. Günün son sesli mesajına bir kulak verelim.
1: Merhaba, Ödemiş'ten sevgiler, selamlar. Bu sıcakta inşaatta çalışan tüm işçilerimiz için Müslüm Gürses'ten ilk defa bu şarkıyı çalmanızı rica ediyoruz. İyi yayınlar dileriz.
0: Öncelikle tüm işçilerimize, emekçilerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Müslüm Gürses çalacağım ama önce bir veda edeyim. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Truck'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haluk Sarıtaş'a teşekkür ederek programımızı başlatıyoruz. Sıra bende. Hafta içi her gün olduğu gibi 19'a dek ben Şeyma Şener mikrofon başındayım. Bugün çok güzel yeni şarkılarla buluşacağız. Her zaman olduğu gibi dinlemekten bıkmadığımız klasikleri de dinleyeceğiz. Dop dolu bir program sizleri bekliyor anlayacağınız. Hadi başlayalım.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

da bu güzel şarkının çıktığı günlerde biz tanı konserleriyle, şarkılarıyla konuşurken aynı dönemde et yemek ve aynı zamanda balık ve yumurta yemekle ilgili yaptığı çıkışla, o açıklamayla çok konuşuldu, çok linç edildi. Özellikle beslenme uzmanları tarafından. Ama biz yine şarkılarıyla dinlemeye ve öyle konuşmaya devam edelim istiyoruz tanı. Yine günümüze keyif kattı gidişatla. Hemen ardından biraz daha tempomuz düşecek. Şöyle hepimiz çocukluğumuzdan kareler hatırlayacağız. Tarkan'ı dinleyelim.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.051 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.747, çeyrek altın 11.440 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

konsere imza attı. Çok özlemiştik. O yüzden yetmedi. Şimdi o konserlerin devamını bekliyoruz. Verdiği bir röportajda Şebnem Ferah bu kadar uzun ara verme sebebinin heyecanla baş edemediği olduğunu söylemiş. Normalin dışında bir heyecan durumu oluyor. Bunu kontrol etmek için, tolere etmeyi öğrenmek için bu arayı vermiştim. Ama bundan sonra bu kadar uzak kalmayacağım dedi. Aynı heyecanı hala yaşadığını ve bunun üstesinden gelemediğini de söylemiş olsun. O hep o heyecanla karşımızda olsun. Klipini dinliyoruz şimdi de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Peki bu şarkıyı dinledikten sonra ey aşk deyince aklınıza kimler geldi diye sormaz mıyım ben? Bence sormanın tam zamanı. Hadi aklınıza gelenleri, hatırladıklarınızı, özlediklerinizi, paylaşmak istediklerinizi yazın. Birazdan mesajları okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0. Kimler nerelerde dinliyor onu da merak ediyorum. Her gün olduğu gibi isimlerinizi de yazmayı unutmayın o yüzden lütfen. Mesajlar için WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

dinleyicimiz ne mutlu bizlere. Ve şöyle devam etmiş: belki hayatımıza giren insanlar akışı değiştiriyor, belki kırıyor, üzüyor, fakat öyle bir insan geliyor ki tüm siyahlar rengarenk oluyor. İşte o insan girdi hayatıma yıllar önce ve ben onu hala çok seviyorum. İnşallah kavuşmak nasip olur demiş. Kavuşmayı bekleyenlere çalalım o zaman. Hemen ardından Uşak'tan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Katibe'den Fiyakalı'ya gelsin sıradaki şarkı demiş. Ve aşk deyince sevgili eşim aklıma geliyor diyor Alara ve eşi Süleyman'a da gönderelim bu güzel aşk şarkısını ve birazdan mesajlara devam edelim.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.783, çeyrek altın 11.503 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Sizin çok daha başka bir keyifle dinleyeceği bir şarkı gelmek üzere. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında tam da deniz keyfinden bahsetmişken Bodrum Yalıkavak'tan bir selam vardı. İsmini yazmamış dinleyicimiz ama biz de selamlarımızı iletelim. Tekrar Ağustos ayındayız ama geçen yıl Ağustos ayındaki herkes şimdi çok yabancı demiş. Oluyor öyle, bazen bir günde bile en yakınınız en yabancınız olabiliyor. Ankara'dan İlhamiye de çalalım. Hemen ardından bir mesajımız daha var. Kerem İzmir Çam Dibinden yazıyor. Canım annem Filiz'e gelsin diyor.

0: kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
7: Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen Tamam'la tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de Ödemen Tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

Gelecek. Çok güzel bir Ferhat Göçer şarkısı dinleyeceğiz ama öncesinde tabii ki mesajlar. Enver yazmış Ankara'dan, yanımda bulunan ve her gün birlikte çalışmak zorunda olduğum sevgili iş arkadaşım Özlem'e bir şarkı armağan ediyorum. Kendisine karşı dayanmak biraz zor ama neyse ki müzik var demiş. Tabii bunu esprili bir yerden söylemiş, emojilerden de gayet anlaşılıyor. İyi çalışmalar size gelecek şarkımız. Sıradaki şarkıyı Marmaris'teki manevi abim Turgut Sülek için istiyorum diyor Hakan. Hemen ardından... Kuaför dükkanımızda çalışırken sizi dinliyoruz. Radyomuz hep açık. Bizim için de bir şarkı gelsin diyor dinleyicilerimiz. İsimleri yok ama onlar için de göndermiş olalım.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

birkaç mesajla artık mesajları bu akşamlık bitirelim. Kütahya'dan bir dinleyicimiz Naciye Hanım, Naciye Ünal, sıradaki şarkıyı güzel kızlarım Ebru, Zehra, Betül için istiyorum diyor. Onlar için çalacağız öncelikle. Akın Radyosu başında ona da gönderelim. İzmir'den Namiye Hanım ulaşmış. O da çocuklarım Kerem ve Selin'le Urla'ya giderken yolda dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız diyor. İyi yolculuklar diliyorum. Son selamımız da Devrek'ten gelmiş. Bu ara hayatımızdan çıkan çok oldu. Kolay şeyler yaşamadık. Gidenler yerini hazırlayıp gitti. Yolları layığına açık olsun. Umarım bizim için her şey güzel olur. Bartın'a, Zeynep ve Selahattin kıymetlilerime selam göndermek istiyorum demiş dinleyicimiz. Bir tek kendi ismini yazmamış olsun, mesajını iletmiş olduk. Gaziantep'ten Hümeyra da aramızda, son olarak onun için de çaldığımızı iletmiş olalım.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

Para harcamak herkesi mutlu eder ama kim için harcadığımız da çok önemli. Sürekli kendimiz için para harcamak da bir noktaya kadar mutlu hissettiriyor. Araştırmalar böyle söylüyor sevgili dinleyiciler. Özellikle araştırmalara göre kız kardeş için para harcamanın kendin için harcamaktan daha mutlu hissettirdiği açıklanmış. Bunun bir benzerini, bir benzer haberi kız arkadaşları için yaptıklarını hatırlıyorum. Hangisi doğru yoksa ikisi de doğru mu bilmiyorum ama ha kız arkadaş ha kız kardeş bizler için aynı şey zaten. Yani anlayacağınız birçok bireyde kişisel harcamalara kıyasla daha yüksek mutluluk ve yaşam doyumu hissi oluşturan şey sevdiklerine ve özellikle kız kardeşlerine para harcamakmış bu araştırmaya göre.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Otopratik.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve

0: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
1: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
2: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yine çok sıcak bir günün artık akşam saatlerindeyiz. Akşam serinliği yavaş yavaş kendini hissettirsin, biraz nefes alalım diye adeta dua eder olduk sevgili dinleyiciler. Bu saatlerde bir zorluk da tabii ki önünüzde sizi bekleyen trafik. Eve dönüş yolculuğunu da bu zorlu havada atlattıktan sonra dinlenip keyif alabileceğiniz o akşam saatlerine kavuşmuş olacaksınız. O yüzden hadi yolculuğunuzu da en güzel şarkılarla Slow Trip'te birlikte geçirelim.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Mikros uygulamasında.
0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
4: mutluluk getir. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
8: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dün de konuşmuştuk. Bu gece gökyüzünde muhteşem bir şölen var sevgili dinleyiciler. O yüzden lütfen planlarınızı yapın. Bu akşamı ve geceyi gökyüzünü izleyebileceğiniz bir yerde geçirin. Çünkü Perseid meteor yağmuru gerçekleşecek. Bu olay kaçmaz, anlayacağınız. Dileklerinizi dilemeyi de ihmal etmeyin sevgili dinleyiciler. İl il en iyi izleyebileceğiniz saatler paylaşıldı zaten. Onu internetten araştırıp bulun. Bu gece yarısından sonra başlayıp şafak sökene kadar, şafak öncesine kadar bu görsel şölen sürecek. Ben İstanbul için hemen saati de vereyim. 20.45'ten itibaren bu harika manzarayı İstanbul'da izleyebilirsiniz.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi, aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun, aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kom.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Türk İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Sigma.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulaması.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Yosemite'ymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

neden ben bulamayız o günleri? Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardın. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Tarifi yok ve Mebrure Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir. Umarım hepimiz için güzel bir çarşamba gecesi olur. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

Slow Türk'te artık her zaman olduğu gibi program sizin, sizler seçeceksiniz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalacağız. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Yaşar ve benim de sevdiğim şarkılardan bir tanesi Boş Sokak radyomuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar. Adana'dan Tuğçe ben. O hiçbir zaman radyo dinlemez. Denk gelirse de genellikle değiştirir ama belki bir gün duyar, dinlemek ister diye ben hep şansımı deneyeceğim. Mela Bedel'den İki Tas Çorba şarkısını Antalya'dan Ozan'a armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum.

0: Kendine özgü tarzıyla bir kez daha seslendirdi, oldukça da beğenildi. İki tas çorbayla Mela Bedel radyonuzdaydı. Slow Türk'te blok 3 isteği var.
1: Haluk Bey iyi geceler, iyi yayınlar. Ben bugün sizden blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını istiyorum. Çok sevdiğim kardeşim için istiyorum. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı vardır. O aydınlık sabahı göreceğimiz günü biliyorum. Hem de çok yakında olacağını biliyorum. Seni çok seviyorum ablacığım. Seni çok özlüyorum. İyi ki varsın.

0: Popüler müziğin başarılı isimlerinden bir tanesi Hande Yener, Dön Bana'yla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Biz de dinliyoruz.
1: Haluk Bey, hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Sizden bir daha sevmek yok diyorum. Sadece bana gelsin istiyorum. Bugün bir aşırı duygusallık, aşırı bir farklılık var. Bilmiyorum neden. Herkese iyi geceler diliyorum. Size.

0: Göksel ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Sen Orada Yoksun, radyonun saati. Aşkın frekansında Tan Taşçı isteği var.
1: İyi geceler Haluk Bey. Sıradaki şarkıyı Tan Taşçı, Bazı Gerçekler çalarsanız çok sevinirim. Bu şarkı aynı zamanda tüm slow tek dinleyici

0: Zamansız diye adlandırabileceğimiz şarkılardan bir tanesi. Gidelim Buralardan ve Nazan Öncel, geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Herkese merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Murat Göğe Bakan'dan Diğer Yarım parçasını Uzakta Olan Kalbimin Diğer Yarısına göndermek istiyorum. Bizi beklemek değil, özlemek yordu biliyorum. Ama bütün mesafelere rağmen seni bütün kalbimde çok seviyorum. İyi geceler bir tanem, iyi ki sen bu şarkı bizim için çalsın.

0: Geçmişten günümüze, kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar bu çarşamba gecesinde de bulunduğunuz yerde sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor. Emre Aydın isteği var.
1: İyi geceler Haluk abi, iyi yayınlar. Bugün kendim için bir şarkı istiyorum sizden. Emre Aydın'dan Bu Kez Anladım şarkısını tüm Slow Türk dinleyenlere armağan ediyorum.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kaybedilen bir sevgiliye yazılmış en güzel şarkılardan bir tanesiyle Tarkan Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda şimdi bir Neşet Ertaş şarkısını Cem Adrian yorumuyla dinleyelim. Hangi parça o? Dinleyicimiz söylesin.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim bir icubu oğlum için Cem Adrian'dan Neredesin Sen şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Sen benim her şeyimsin, kalbimsin. Allah'a emanet ol canım oğlum. Hoşça kal.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organların birbirine vuracak.

hayaller yandı. Kül yok, duman

0: Soner Arıca ve kendisine bu şarkıda eşlik eden isim Okan Bayülgen ayrılıkla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. İstanbul'dayız.
1: İyi geceler Haluk Bey. İstanbul'dan Ersin ben. Hayallerdekilere, düşlerdekilere sizden bir şarkı rica ediyorum. Zerrin Özer, Şimdi Hayallerdesin. Çalarsanız çok sevinirim.

0: Ve bendeniz Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Kütahya'dayız.
1: İyi yayınlar. Ben Kütahya'dan Hatice. Kıraç'tan Gidiyorum şarkısı Bir Tanecik Hayat Arkadaşım Olan Eşime Gelsin. Seni çok seviyorum canım eşim.

0: Ferhat Göçer son zamanlarda Slow Türk'te en çok istek alan şarkılarından bir tanesi Takvim radyonuzdaydı. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin göndermiş olduğu mesajlarla devam ediyoruz.
1: İyi yayınlar Slow Türk, ben İstanbul'dan Zeynep. Erol Evgin'le Sıla'nın Ateşte Oynama şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar, teşekkürler.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Yıldız Tilbe aşk laftan anlamaz ki Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda Tarkan isteği var.
1: Merhabalar Slow Türk, iyi yayınlar. Tarkan'dan Biz Çocukken'i çalarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için çok teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz yine saat 11'de Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantamda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim. Bitmedi.